Assalamu alaykum, hörmetlik radio dinleyiciler. Ana vatanına TRT'nin Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 18. Ağustos seçimi. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Ürümçü vakti üstünken saat 4. Hörmetlik radio dinleyiciler. Anlatışlarımızda her gün Ankara vakti üstünken saat 1 dinleyiciler için Ürümçü vakti üstünken saat 4'ün 5 kişi bulgun Arlıkta Türkset 3A, Türkset 4A sönü emrahları. Ve radyomuzun internet sayfaları www.tretuygurca.com ya ki www.tretuygurca.com internet adresler arkalık bir hastalığına buldum. Anlaşırımızın tekrarını her gün Ankara vakti etken saat 5'ten 6'ya geçeyim. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9'a geçeyim olgun Arlıkta. Kısa dolgun 31 metre 9465 kilo görüntü sönü emra ve internet arkalık an olabildi. Hürmetlik radyo anonslar. Anlatışımızda mümkünki cedvalde haberler, Yıldızlar'ın kelgen sıra, Türk Dünyası münevvelleri ve her kıl nakşi müzikle Katarlık programıyla bar bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe selabilen bölümümüz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Amin, Riyasetçilik Kalemen.

0: Hörmetlik radyo muşla, endi haberle anlayışıyla. Bunun da Türkiye rayonu dayanıkları, şunakla dünya vaziyetliği münasatlık en yeni uçurlarına silah bulan ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizden kışımız mıldır duvanlık cam. Türkiye bilen Katar iktisadi münasebetlerini küçeytip, özara soru sonmasını 5 milyar dolar gıyat gözüsünü nişan kılmakta. Huluk adetki birleş humarlıkı karşı küreş kılış için dünyadaki mutakasıyla İstanbul'da bir yerge cam oldum. Ahmet Şara Suriye'nin terörlük tüzümlükten çıkırılgalıkını karşı aldı ve Trump'a teşekkür etti. Besent, Amerika embargolarına hılaplı kılgan devletlerinin İran karşı şiitim kaldırılgalıkını ilgir sürdü. Yukarı derecelik bir diplomat Bangladeş'in Mekke Koşma Rabia Kilişimi'ye katınışıkta kısık otkalıkını aşkarıldı. Radyo Noche, aziz dostlar, emrecekten bugünkü haberlerimizden tefsir mezmanları da bozun. Türkiye bilen Katar iktisadi münasebetlerini küçeytip, özara soru sonmasını 5 milyar dolar gıyat gözüsünü nişan kılmakta. Türkiye Cumhuriyeti Soğru Ministeri Ömer Bulat Ankara'da Katar vekilleri bilen sohbet etkizgenden ki, işgir öde tutturusudaki soru umumi sonmasını 5 milyar dolar gıyat gözüsünü nişan kılmakalıklarını bildirdi. Minister Bulat özara soru ve silinme münasebetlerini kayıtta gözden keçiriş için Katar'ın taşkı soru işlerine mesul devlet işleri veziri Ahmet bin Muhammed Elsani bilen Teoda Ministerliği de bir ergecem oldu. Ömer Bulat görüştünkin muhbirlerin kütüle şığında bergen bayanatı da Türkiye Katar münasebetleri hakikaten naiti zor ilgirleşlege erişti. Yıllık umumi taşkı soru sonumuz ötken 21 yıl içinde 53 yasa eşip, oldunki yılı 1 milyar 300 milyon dolarga yetirdi. Ahmet Şara Suriye'nin terörlük tizimlikinin çıkılgalıkını karşı aldı. Suriye Prezidenti Ahmet Şara Suriye'nin Amerika Koşmuş Tatlarının terörizmi medetkar devletli tizimlikinin çıkılışını kızgın karşı aldı. Suriye halkını tebrik oldu. Hem de Amerika Prezidenti Trump'a ve Demeşik'in kullanan devletlerine teşekkür etti. Ahmet Şara, düşenbe günü ilan kılgan bayanatıda Suriye'nin isminin terörizmi medetkar devletli tizimlikinin resmi çıkırılgalıkı münasebeti bilen Suriye halkını tebrikleyim dedi. O sözlerge ilave kalıp Amerika Prezidenti'ye ve Suriye'nin Suriye halkının yanı durgan bağırlı karındaşlarım ve dostlarımıza teşekkür etmendir. Suriye Taşkışlar Ministeri Asad Hasan Şeybani'mi bu kararını Suriye halkı ilip gelgen özgürüşünün neticesi de bağlanıp, bunun yeni Suriye devletinin halkara tanışlık ve hafifsizlik yapılganısı rakıtını eksiyatırılgalıkını aittim. Asad Hasan Şeybani, Ami Ortaklaşı Torbeti Eksiyi İpsi'de ilan kılgın bayanatıra 47 yıldım kiyen terörlük teşkilatları sılayetinin bir kere kılın kallakını tılgı alıp, Suriye halkını bu tarihi buluş noktası münasebeti bilen tebrikleyemen dedi. Benzet, Amerika embargolarına hılaplı kılgın devletlerinin İran'a okşaşı yetim kaldırılgalıkını azketti. Amerika Maliye Ministeri Scott Bessent, İran'ın kollaşını dağımlaştırırken her kandak devletinin Tehran'ın dünya iktisadının yetim kaldırıcı tırçalıklarının bir kısmı kalınlığa doğrusu da agahlandırdı. O yani Amerika Prezidenti Donald Trump'ın dünya rehberlerini İran bilen bulgan sözünü tutuşka çağrı kaldığını sözlerine ilave kıldı. Huluk adetki birleş humarlıkı karşı küreş kılış için dünyadaki mutkasıyla İstanbul'da bir yargıcam oldu. Dünyanın arkası caylardan kegen mutkasıyla adetin taşkırı derecede internet ışıltış, kumar, mal satıveriş ve yemek içmek adetinin bozuluşu okşaş huluk adetki birleş humarlıklarının barğansırı eşi otkan hayıplarının tatkı kılış için muşayapta İstanbul'da bir yargıcam oldu. Dünyadaki oldun Katar'daki ilmi faaliyetlerden bir bolgan 11. Nöbette Halkara Huluk Adetki Birleş Karakterli Kumarlıkla Yığını Kumarlığa Karşı Güreş Kılış Maksudu'da kurulgan Türkiye Yeşilay Cemiyeti bilen hemkarlaşkan oldu. Düşenbe günü İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'nde başlandı. Bu faaliyet tetkikatçılarını, akademiklerini, psikologlarını, şunakla seyyiye ve ictimai mulazmat kadimlerini ortak bir ilmi sopuda bir yerge cem kılmakta.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu haberler programısı.
0: İsrail'e 21.500'ün artık Palestinlik balını öldürdü. Gazze'deki 1.344 camiyeni nişan kıldı. Gazze hükümeti akbarat vasıtları işkanısı İsrail'in 2023. Oktyabr'da başlayan erkek kırgınçılık oruçlu muyan 21.500'ün artık Palestinlik balını öldürgenlikini Gazze'deki 1.375 camiyenin 1.344'ünün nişan kılgalıkını ilan kıldı. Мәзгүр ішқыны Сұрайлия армиясының ғазадыкі үркі қырғыншылық жарияныда құрала, өй мақалы вә ибады қанланы системінің қалданы шанқылығалықыны. Нәтижеде 1077 жаманың пұтылай вейран қылынғалықыны білдірді. Ишхана фурала балала ва дини сорулларнинг давомлик нишон қилинишини қаттиқ қилди. Шунинг билан бир вақтда халқаро мурассиячиларни Исроилияга басим ишлатиб уруш тўхтатишга хилофлик қилиш қилмишларини тўхтатишга ва келишимга тўлиқ амал қилишга чақирди. Сауд Арабистон билан Франция Фаластин давлатини қўллайдиганлигини билдирди. Сауд Арабистон тахт вориси шаҳзода Муҳаммад бин Салмон билан Франция фурзанди Эммануэль Макрон Фаридо билан бўлди. İlan kılınğın koşma bayanıtta iki dolatının Palestine'nin 1967 yıldaki çıralın yasaya sazıra müstakil dolat kuruşunu kollaydı kallıka tahkilendi. Rehberle yine İsrailiyenin Livan'ın barlıq zemellerinin çekilişini ve Gazze'de uzun müddetlik uruş toktuşunu talap kıldı. Bundan başka İran yadro meselesinden diplomatik yol bulan el kılınışı ve Suriye'nin mukumluğu üçün hemkarlışıqa fikir birliği hasıl kılındı. Bangladesh Mekke Koşma Murabiye Kilişimi'ye katınışkı kızı kıvatıdı. Bangladesh, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan otursuda imzalanan Mekke Koşma Murabiye Kilişimi'ye katınış şarjısını bildirdi. Bangladesh Muayin Taşkışlı Ministri Humayun Kebir, devletin halkıradaki ordunun yukarı kütürülgelikini, Başministeri Tarık Rahman rehberlikideki Bangladesh'nin İslam devletleri bilen hafsizlik sahasıyla birlikte hareket kılışka tayarlıkını etti. Mezgür gelişim rayında kollektif hafsizlik ve mukumluğunu ilgir sürüşünü nişan kıldı. Bu, Koşma Murabiye gelişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahzade Muhammed bin Salman ve Şahbaz Şerif tarafından imzalan gayrı. Haiti'de Şarkıyla'nın hücumunda 44 kişi hayatına ayrıldı. Haiti'nin payitahtı Port-au-Prince'e karşılık keskop yesira, Şahiki'nin kurallık hücumunda 44 kişi kaza kıldı. Şahiki azaları öylege ot koyup nurgun kişinin tutkun kıldı. Yerlik dahilde vakanı kırgınçılık tepsip aldı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın malumatı karğandı. Haiti'deki zoravallık vakalarda 2026 yılının olduğunu 3 aydıla kendigende 1642 kişi hayatına ayrılgan. Nevette devlet hafifsizlik kişilerinin rayonundaki şarkılığa karşı harekete davamlaşmakta. Rusya'nın Krasnodar rayonundaki nefit zavutu da otapıtı izbadı. Rusya'nın Krasnodar rayonundaki bir nefit pişiklap işlet zavutu Uskız Afrat'ın hücumu uçurup otapıtı izbadı. Krasnodar valisi Vinyavin Kondratyev'nin bergen malumatı karğandı ve kadar 2 kişi hayatına ayrılıp 2 kişi yaralanan. Hücum neticesi de yine rayonundaki 10 şahsi kuru ziyan koçurgan bir kısım öyleyge otketken. Nöbette ciddi ahvallığa takabül turuş kadımları, otluşuş etatları bilen Nekmeydan'da kuzuş kısmını dolmaştırmakta. Nigeriya'da 101 yaşlık ayal zerlik çekti.

TRT Uyghurçunun örmetlik klasmenleri, Bozkır'nın otursudaki Nogay çıdırda otnun tepti, söhbetnin kuşallıkı rengaran rahle ve küyle bir yegecem buludu. Bu ya fakat bir yaşaş ornulamaz, aile, mihman dostluk, senet ve ürp adet cemboğan alaydı bir dünyadır. Tokulmalarda güzellik, sözlerde medeniyet, küylerde bolsa hayatının evazı eksitidu. Bugün İltizlad'ın Yanırgan Sadana namlı programımızda Nogay Çıdır'ın bu rengaren dünyasına mehman bolumuz. Kınandak da dıktınla programımızda bolsun. Nogaylarının tarihini fakat bugünkü coğrafyalık çigra içidili bahalaş mümkün emez. Nogay kimliki esirle boyunca Yavru Asya bozkırlarının kent dünyasında Altın Orda, kinki mezgili, Deşti Kıpçak ülkesi, Kırım, Şimali Kavkazya ve İdil etrafında şekillengen. Nogay ismi bolup mu Altın Orda'dan keyin inaklaşıp Nogay Ordusu dep bilingen siyasi ve ictimai teşkil işini güç tapkan. Ama bu tarihinin asası rangları fakat siyasi ve akaylar edilemez. Kündülük hayatta mı görülüdü? Çıdırdan destekhankıca, aile münasebetlerden mehman dostlukça, kol senetlerden ağzaki bayallağıç sözülgan bu hayat, Nogay cemiyetinin üzgü has

kimlikini berpa kıygan. Köçmen ve yerim köçmen yaşaş usulü Nogaylanın boyum ve senet karşınımı şekillendirgen. İşletilgen her bir boyumunun iktidarlık, çidimlik ve kötürüp yürüşkü kolaylık buluşu intayin moyun bulaşılan birge çidirle, gilemle, kigizle, kim kiçekle ve art çubukları özne ötü diyene güzellik kımmeti gümüşü boğan. Rangla geometriyelik şekille ve tebiyette olan bizekle kündülük işletilgen boyumlarını adetteki nişallah buluştan çıkarıp medeniyet bayanı kaydıgan. Bu karışta güzellik kündülük hayatta izlediğin bir terkibimiz, hayatın tabi bir parçası kaylangan. Bu hayatın evaz dünyası olsa bora aldın korundu bulup, enenevi sazla arsıda moyum orunda durdu. İnsan evazı bilen birleşken bu köylerge bozkırda atlanın tuyak evazları ve şalpakının huyultisi tenkeş kılıdı. At, Nogayla üçün pekat beriş geliş vasıtlamez. Kündülük hayatının ve içtimai tertibinin mühim terkiplerden biridir. Medeniyetinin yaşın tılışı da ayallarının emgikimi belgilik rol oynaydı. Tokumçuluk ve keştiçilik, kim kiçekle, tamakla, elley köyleri ve ballağı eğitip verildiğin hikayeli arkalık, enenlerinin nurgun ceryalları ayallarının emgiki bilen kuldalgan. Nogay medeniyeti de at kündülük hayattan başka toy ve bayramlarının mühim bir parçasıydı. Atlık müsabakalı ve çivandazlık oyunları yaşlarının çakallıkını, cesurlukını ve iti bilen kurgar rişçisini gösterdiğin içtimai faaliyetleriydi. Bir nogay yaşının yakşı çivandaz buluşu fakat tiz at çaptırışı bilenemez. Hayvinli tonuşu ve üzüge Çin maslaşkan halde hareket kılışı bilen ölçün etti. Bozkır'da örlügen tuyak avazları ve musabakalarının hoşallıkı Nogaylanın at bilen kurgan küçlük münasifetinin en canlık ifadelerden biridir. Bugün Türkiye'de ve okşamağın devletlerde yaşaydığın Nogay halkı özgür vatkan hayat şartlarına karamayı, tilini, müzikisini, tamaklarını, toy adetlerini ve ağzaki medeniyetlerini yaşın içine davamlaştırmakta. Çidiremde kündülük hayatının merkezi bu musun? Festivalla, medeniyet cemiyetleri, aile yığılışları ve evlatın ağlatığı yetküzlü vatkan enenle bu mirasını canlılık tutmakta. Bir nakşının kaydının eğitilişi, enenevi bir tamaktan teyirlenişi, ya ki yaşan kalladın ügengen bir hikayenin ballağı sözlep birleşi, Nogay medeniyetinin bugünkü hayatımı mavcutluğun davamlaştırışını kapal etki yıkınmakta. TRT Uyghurçunun hürmetlik ihlasmelleri, yıldızladın yağırgan sadalarının bu kısmı da Nogay dünyasına tekimi yıkından karap çıktık. Aldığımızda pekat ötmüştün kağan bir medeniyet emez. Özgürü vatkan şartlığı karmayı üzünü kaydedin ifadele bir eledigen canlılık bir enene eksetti. Çıdırlarının ornunu zamanıvi öyle alsımı, bozkırının hayatı şehirlerinin sürütüge kirip ketsimi, til, müzika, dastıhan, kol emgiki ve bayalla yaşreşin davamlaştığı müddetçe Nogay medeniyetinin evazımı anlayışını davamlaştırdı. Yıldızladın yanırgan sadalarının kinki bitti de kayıt görüşkçe aman boğaysla hayır hoş. Yıldızladın yanırgan sadalarının

TRT Uygurçanın hürmetli klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızın bugünkü bölümünde Kalip Seypunhanıs'ta hikmet dokunan tikçi baba hakkı doktorumuz. Yine ondakta halkaralık münasebetler mutkassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu haktaki analizine kulak sağa Türk İslam ırpan ənənsi de köngüllägin naqş kebi hikmet toqan ve bu milletning himir turçuga maneviyet qoşqan nurgullagan mutsöhplä bar. 18-ci ve 19-ci esirlerde Erzincan'da yaşayan tikkuçu baba bolsa bu şahslarning en alayda ve mustasna şahslarning biridir. Tikkuçu baba

Əsli ismi Muhammed Vəhbi olub, o Naqşibendi Xalidi şeyhi bolu süptü bilən Anadolu deyitişib çıxan mühim bir türk mütsevib budur. Tikkicilik kesbi bilən şoğullanqallıq üçün Tikkici Baba, ya ki Tikkici Baba digən namla bilə atalgan bu igiz boyluq derviş, yaş vaqtlarından başlap xanıqahda tərbiyə ağan. Balalıq dövrdən tatıbla camiye kebir və qoğuşulluq camiye ətirapıdiki söhbət soğurlardı itilgən. 40 yaşlığa yakınlaşkanda Halid Bağdadi'nin halifelerden Abdullah Mekke'ye tevab olup, Nakşibendi Halidi Mefkurisi'nin Anadolu'daki vekillerinin biri aylangan ve vabat boğuca yurtu Erzincan'da Erşat hizmetini davamlaştırgan. Tikkici Baba'nın hayatı ve menevi mirası Türk kimlikinin İslam bile yoğrulgan eserlerde yetişip çıkan Anadolu evliyalarının ortak hikayesini kisettirdi. Onun hikmeti yukarı derecelik medresi tahsili köymegen bir hünervenin çeksiz bir irpan denizga şungu yağlaydıq allıqını köstüp verirdi. Tikkici Baba klasik ilimlerini tahlil kımagan bosumu çunkur bilim geyge bir arif idi. O öz sözü bilen Arapça bilmeydiq allıqını ve alim emeslikini etkan. Lekin Allah ata kıygan sezgüsü ve kümül közü bilen hakikatten mahiyetin düşengen. Yazgan eserde dini ve tesavvufka ait mezmullarını adli bir uslup bilen bayan kıygan. Tikkici Baba hakiki imanını Allah'ın iltifatı edip karaydı. Bir mutsevvufnun yalgan sözlüşünü hergiz tesavvur kıygılı bulmaydı kallıkını, imanının en çok düşmanının sahtikarlık işkellikini oturup koydu. Tesavvuf yorda ilgirleşini halaydıgan kişinin aldı bilen puhtu bir imanı iki buluş kereklikini etkan Tikkici Baba, Hakikat musabısının cephalık ama bereketlik bir sefer işgirlikini tekitleydi. Bulup mu dünyaya boğan muhabbet hakkıda intayın tesirlik bir agahlandırışı ba. O dünyaya boğan muhabbet bilen Mevla'ya boğan muhabbet kalıpke herkes birlikte sığmaydı. Xuddi ot bilen suunun bir kaçıda turanmaydığını okşaş dep, pani nerslerge eddinin ziyade muhabbet bağlaştığın kalıpne haqnın muhabbet edin mehrum kıldıqallıqını pasahatlik bir okşuş bilen çöndürüdü. Tikkici Baba, halık arsada yaşayan, turmuşunu tikkicilik kılıp kandıgan ve halıkki hizmet kılışını haqki hizmet kılış dep bilidigan bir çöndürüdü kabul kıygan. Xalvet çöntüsü cihette Tikkici Baba Naqşibendi tepekkürünün xalvet der encümen, cemaat içi de xalvetde buluş prinsipi uygun bir posiyedi boğan. Yani o cismani cihettin kişiyle arsızı turup, kalbinin her daim Allah bilen birli buluş halti gehmiyet begen. Dünyanın işlerini taşlaştığın ornuğa öz işinin içi de Allah'ını zikir kılış bilen meşgul buluşunu bilgen. Nefsi bilin köreş kılışta en önümlü kuralının ilahi zikir işkellikini itkandımı bunu köz tutkan. Tikkici Baba'nın karışça ben de her daim halal yolda minişi hatta şübelik bir lokma yemeklikten mu yırak turşu gerek. Haramını koyup duraylı hatta şübelik bir lokma yegen kişinin mu duası 40 gün güç kubul bulmaydı. Dep bu ayakta intayın ihtiyaççam buluşkun esiyat kıygan. Tikkici Baba tesavvup terbiyesi de mürşit, mürit münasifetinin mühimliği işin etti. Onun karşıca öz aldığı yolu çıkan kişi çokum kamil bir yetekçiye muhtaç buludu. Bu yetekçiye toluk itaatmellik gösetmeyi durup nefsini terbiyeyemeydi. Tikkici Baba ilim ve irpan tanıtımlılığına dikkatini tartıdı. İlimsiz irşat mümkün emez. Arifla herkes cahil bulmaydı. Degen sözü bilen, cehaletnin karanlığa karşı ilimnin yorukluğunu medileydi. Şunu bilen birgi pekat, bilişli kupayı kınmaydı allıqını, bilimnin emel bilen taclandırılışı kereklikini eskertirdi. Alımlığa hürmet kılışkını esiyat kıyganda, işletken yıkımlık bir okşutuş onun ken kosaklıkını eksettirdi. Gülnün hidi ve güzellikidin behrime boğan kişi, onun tikinini har kömeslik gerek, dep ilim ehlilerinin ayıp nuhsalları boğan takdirdi mi, ulağa hürmetsizlik kınmaslıkını tevsiye kıladı. Kulası ornu da şunu itaalayımız ki, Tikkici Baba bir kolda yığını yip, yeni bir kolda tesbih tutkan, hem işcan hem hünerven, hem Allah'ın dostu bile süptü bilen, halkın kalbinin çunkur ornağın bir şahsıdır. Onun Türk kimliği bilen yoğurulgan tesavvup çentisi,

Ce halk arasında hak bilen billi buluşun en güzel ülgülerinin biridir. İnsanlarımız onundan adet tikide körüngen bir tikmişilik dükkünün mu hakikat geçilgan bir dergah balıkını yükendi. Tikçi babanın hayatlık prensibi Türk İslam

Kıyasla müstesna bir orun tutmakta. Kadirlik radyonluğucu aziz kındaşla, yukarıda halkaralık münasebetle mütexessisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini anlatanla. Kiler hafta yine başka yeni münevverlerimiz bilen tanışkışı aman boğaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlıq uçalar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio, la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
5: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ye sedai Türkiye.
8: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
11: Giderre bir amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye o voz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
3: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Soon 2026 yılın avgust ayının 26 çarşembe Aşgabatda saat 13 Ankara'da saat 11 halkara vaqt boyunca saat 8 Salamu aleykum qadirli dinleyiciler TRT Türkmençe'nin yayınlarının nöbetdä qısana başlaryz Goýuşymy 16 metr 17730 kHz ýylgydan gysyk dolkundan gün eferden diqqatyňyzy köderýäris Gün eferden berilen goýuşmady çanak arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7 çenli Türksaat 4A'dan 12092 MHz ýylgydan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bersiňiz.

0: İllesir ülkülen havarının gıydıkça madmunun tanış olun. Amerika Birleşen Saatlerinin vekileti batıp alışık atınakı gülmatır Suriye'de bir kanun gelmişek kırın amına asıran doğrultuları için ıfarı resmiyetini berk tanıkı etti. İran'ın Dışişleri İşler Ministri Arakçı Tevitteki dartkını ağlatmak günün bağlı tağılaları vabıdına Pakistan ve Katar'la gepleşkır geçirdi. Trump, Saud Arabistan'ın 30 yıllık yadra hizmetçisi var da alalaşı gözden geçirmek için Amerikan Kongresi'ne hüdürledi. Kanada, Amerika'nın 700'ün kurak önümüne 15-50 götürüm aralığına cevap sağıtları girecektiğini ayan etti. Hürmet dinleyiciler, Innovolta şöbeliki havaların doğal madmoni sizin dikkatini yitirmekçi. Amerika Birleşen Ştatlarının vekileti batıp alıştık atırnakı gülmatlar Suriye'de bir kanun gelmişeklerin amıra aşan doğrukları için ısrail resmiyetini berk tanıkı etti. Asar 12 kanalının haberine göre Amerika Birleşen Ştatlarının vekileti batıp alışık atınakı gün motor Suriye'de bir kanun gelmişeklerin doğruluğu teyapli yukarı dereceli ısrail resmiyetini berk tanıkit etti. Bir kanun yada yaşayan ısrail gelmişeklerin zorluğu ile bağlı geçen duruşukta vekilet adı ayan edilmedik. Israilin hukuksuzluk işgarına bütün dünya size karşı bolsa da biz sizi ne ehli taraftan ve kıyın şartlarda koruyar sizi. Vekilet, sizin cevabınız zorluk, talançılık ve Palestinlilere ziyan yetirmek tinençlikleri bolup bilmez deyip belledi. Amerika'nın vekileti şeylik hem ısrailer şeylik hareketlerinin devam etmene ruhsat berip, Amerika'nın kolluğuna yengil karamazlık vardı düdürüş verdi. Vekilet, bu hareketlerin devam etmene ruhsat vermek gülen Amerika'nın kolluğuna yengil karaman. Bu sizi arka kapıdan yerine kaydıp gelir. Ona düşünüp bilmersiniz dediler. İran'ın Dışişleri İşler Ministri Arakçı Tevitteki dartkını azaltmak gülen bağlı tağalalar vaftını Pakistan ve Katar'la gepleşkere geçirdi. İran'ın Dışişleri İşler Ministri'nin beyanatına göre İran'ın Dışişleri İşler Ministri Abbas Arakçı, Pakistan'ın koşunun başdağının başı Marshall Asim Münir ve Katar'ın Dışişleri İşler Ministri Muhammed bin Abdülrahman Al-Thani ile Tevitteki dartkını azaltmak koyunca tağalaları ara alıp masadaşmak için ayrı ayrı telefon arkayı sökültüşükler geçirdi. Katar'ın Dışişleri İşler Ministri Al-Thani ile Arakçı'nın sonku vakaları, esasen hem Oman ile İran'ın arasında Ormuz Boğazı'ndan vaatlerin birlikteki deniz geçirgesini döretmek ve birlikteki mina aratılamak işlerini masadaşanlığını melum etti. Trump, Saud Arabistan'ın 30 yıllık yadra hizmetçisi var da aralaşa gözden geçirmek için Amerika'nın Kongresi'ne hüdürledi. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerika Birleşen Ştatları'nın Prezidenti Donald Trump, Saud Arabistan'ın tarihi yadra hizmetçisi aralaşını Kongresi gözden geçirmek için hüdürledi. Gazet dolanışın resmiyetine salgılanıp Trump'ın Saud Arabistan'ın ısrail ile katnaşkanı kadalaştırmak talabından 100 euro mənini, bu olsa Riyad'ın giyin stratejik alalaşığı tamamlamak için tağalaları kıynaştırıyanını aytti. 30 yıllık yadra alalaşığı geçen ay Trump'ın yol açığı etmeğine hükümet tarafından ilan edildi. Alalaşı koyunca Amerika'nın kampanyaları Saud Arabistan'ın yadra infrastrukturasını östürmekte esası rol eyler. Kanada, Amerika Birleşen Ştatlarının 700'ün kovrak önümüne 15-50 götürüm aralığına cevap talgıtları girecektiğini ayan etti. Kanada, Amerika Birleşen Ştatlarının import edilen 700'ün kovrak önüme 15-50 götürüm içerinin cevap veriş sınırlıklarını girecektiğini ilan etti. Ve şeylerikten tarihtaydan yakın iki hizmetçisinin arasındaki sevda oruşunu güçlendirdi. Seyşenbe günü ilan edilen Ottawa'nın cevap çağrıları, Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın şenbe günü Kanada haritlarına 50 götürümlük narıklarına girilmeğine son Premier Minister Mark Carney tarafından uzun keskitlerin mekrut dolun 8 sentyavrda gücü girer. SpaceX, Louisiana ştatına 100 milyar dolara barabar olan dünyadaki en ulu kosmos portunu kurmağı meyleştiriyor. Resmilerin beyanatına göre SpaceX kampanyası Louisiana ştatında dünyada en ulu kosmos portu olmana karşılayan defkanı kurmak için 100 milyar dolara maya koyar. Louisiana ştatının iktisadi ösüş kengeşi tişenme günü defkanın vermilyon Paris'te kurulur ve her yıl minglerce uçurumu kollamak için niyetlenir. Bu taslama gelecek 10 yılın devamında 3000 günü iş oranı döretmeğine, ortaçı yıllık aylığın 92.600 dolara barabar bulmağına karşılayar. Omanın tuğ giyinişine nevittan kere nişana alını, maşin bölümüne de priyetinliği ve gəmenin unumup bulmacak yağda gelinliği haber verli. Omanın tuğ giyinişinin çağırına nevittan kerenin nişana alınanlığı haber verli. Beyik Britanya'nın deniz tüyüde operasyonlarının gelmesi beyanatında Oman'ın demarlık günü ornakı Şisa Tevti'nin takmayan 9 deniz mil uzakluğunu Nevit tankerinin motor bölümünü nevirli bir jetimin degenliği belirli. Gəminin maşin bölümünü depriyetlenliği ve gəminin ulanıp bulmacak yağda gelinliği haber verildi. Beyanatta ekipajın hopsuzluğu ve daşkı uğruşun kapıranmağı ya da susuzluğu varada hiç kile haber verilmediği aydılıyor. Rusiyanın Krasnodar sevdindeki neftini kaytayanın işyen zavodda uhu hücumundan son yanğın mülli. Rusiyanın Krasnodar sevdindeki neftini kaytadan işyen zavodda uçurması hıva ulaulunan kuralı hücumundan son yüze çıkan yanğınına iki adam yoğullu. Krasnodar'ın gubernatörü Venyamin Kondratyev benin yalmaçı beyanatına sevdindeki rahat etkalarına gecelerine uçurması hıva ulaulunan tarafından hücum kuralının oğayı haber verildi. Kondratyev uçurması hıva ulularının bölüklerinin Afipski şehirzetindeki demir yol menziline düşenliği bellenip, kucumun neticetinde iki adamın yoğunanlığı ve iki adamın yaralananlığı mənim edildi. Kondratyev sevdiyeki nefti kaydeden işyen davodda hem yanğın çıkanlığına ünitler çekti ve yanğın sönürcülerin ve adatlar nasari adalat işgarının işini devam ettiğini haber verdi. Hormat dinleyicisi Dasayot haberini dinlediniz.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Sene 2025 yılın 20. iyuli. Gaza'da sirenler yanlanmağa başladı. Sirenler Gaza'daki ehli durmuş ehmiyetli hizmetlerin toğtanlığını bütün dünya car etme için yanlandı. Tiz kömök uluğlarının sirenleri. Dünya hüşkarlık yağdayına geçmeli değil miydi? Gaza için insanperver kömök yolları açılmalı değil miydi? Hasahanalarda açlıktan ve derman yetmezçiliğinden ölüyen biyuna adamlar barqa dünya ayağa kalıp ehli mümkünçülüklerini harekete geçirmeli değil miydi? Ama böyle olmadı. Palestinliler zinan, çağı, qarrı ya da neyata tapaudu yok, kırılmağa başlandı. Gaza'da edilen genosid, dine adamları yok etmek bilen çeklenmen, nişana alınan halkın tutuş, yaşayış ulğumunu yok etmeğe gönüktürlen rehimsizliğe uğurlu. Yaralı ve harava uğurlen bu küçücük yer bölümüne infrastruktura deyilen zat kalmadı. Hastahanalar nişana alınıp bombolandı. Oda verildi ve yer bilen yeksan edildi. Dünya Palestinlilerin hastalarını götürücülerde, iğinlerde ve at arabalarına göçürenliğine, şeyle hem sağlığı koruş işgarlarının tutsak edilenliğine şayiatlık etti. ...2023 yılın oktyabrından beri İsrail Palestin'e 1700 sağlığı koruyuş işgarını öldürdü. Lukmançılık boyunca hükümete değişli olmadık kurumaların malumatlarına göre ağzından 300 sağlığı koruyuş işgarı hiç illi günahkarlama bildirilmeden tutsak edildi. Henizem işleyen az sağlı hastahana bir neçe gedek bombolandı. Ya da olur dolu ulanılıp bulmazok yağdaya geliyense gavu vasfına saklanı. Gelin şu gün Gaza'nın canip keş lukmanlarına ve dostluklu yurtların kolluğu ulan ençeme kıyınçılık ulan kurulan hastahanalarına edilen ıydıgıderli uyrançılığa sert alalıyın. Sene 2023 yılın 3. noyavri. Yer

Gazanın günortasının aqı şifaha sahanası. Men üstsem ne atağlarıma kim mecerer? Bu sözleri aydan adam şifaha sahanasını ve ne atağlarını taşlap gitmeni üçün öldürülen doktor Hammam Allah'dı. Ol hasahananın nefrologiya boyunca yekatak künermenidi. Sonku veren tekvetteşliğine alıp barıcı Amy Goodman'ın nem üçün maşkalağınız bilen gün orta gitmediniz diyen soruğuna ol başka bir soruğu ulan cevap veriyar. Aslında onun beren soruğu tutuş adamzada berilen soruğudu. Eğer de men gitsem ne atağlarımı kim becerir? Doktor Hammam Allah sözlerini şöyle devam ettiriyar. Biz hayvanlar, biz hem keserlerimizde değişli sağlık hizmetlerini almağı hukukumuz var. Men Lukmançılık Fakültetine geçen 14 yılımı dine magister diplomunu almak ya da öz canımı ne atağlarımdan kımmatlı görmek için geçirmedim. Siz men dine öz canım hakta fikir ediyarını ödeyeniz mi? Aydın bana hanım. Sizin fikrinizce men Lukmançılık Fakültetini dine öz canım için okudum mu? Menin Lukman bolmağımın sebebi bu değil. İsrail onun öyünü nişanı alıp hova hücumunu kuradı ve onu maşgalatı bilen birlikte öldürdü. Ol gitti. Ama ıydınla hastahanaların kapısına yazılmağa münasip vicdanlı söz kalırdı. Men gitsem ne atağlarımı kim becerir? Sene 2025 yılın ikinci iyuli. Biz neyataklarımızı ve yaralarımızı hiç kaçan taşlap gitmez. Gelin ak yektayının mertebesini canı teni bilen koran başka bir lukman bilen tanışalıyın. Doktor Marwan Al Sultan. Ol eskerdelli. Elinde hiç illi yarağı yoktu. Üstünde dine ak yektayı elinde olsa stetoskopu vardı. Ol Gaza'da kalan en sonki iki kardiyologdan biriydi ve Demirgazık Gaza'daki İndonezya hastahanasının müdürüydü. Hastahana bombalanmağa başlamadan ön, ol halkara cemgeçiliğine bir neyse gedek yüzlenip, hastahananı korumak için çare görmeye çağırdı. İsrail doktor Marwan'a hastahananı terk etmeyi buyurunu, ol şeyle cevap verdi. Biz ne atağlarımızı ve yaralarımızı hiç kaçan yeke koymarız. Ol hastahana bombolun yan mahalına da adamların canını halat etmeye devam etti. Batıvalcı güçler onun penalının binasının nişanı alıp lukmanı, ayalını, kıyıdını, kıyısını ve uyusunu öldürdüler. Şehit olan lukmanın halat olan kıyıdı Lubna al-Sultan şeyle dedi. İsrail dine kakamın bolyan otağının nişanallı. Günüden onun duran yerine, hut üstüne raket atırlı. Şol gün dine bir lukmançılık diplomlu adam öldürülmedi. Lukmançılığı rehim şefağat bilen utkoşturup, şıpanı dine bedene del eğitim, nefaklarının ruhunu da yitiriyen lukman öldürülü. Iğrarlılığın, çıdamlılığın ve yürekten edileyen kulluğun nişanı yok vallahi. Sene 2024 yılın 28. dekabrı. Dünya tarihi fırsatlardan birini baştan geçirdi. Ak yektaylı çağı lukmanı batırgaylık bilen harabalıkların içinden yürüp bariyardı. Onun önüne tanıklar ve hedirki zaman yarakları bilen üptün edilen haysızır bir hukuku ikrar etmeyen İsrailli eskerler vardı. Onu görenler hayran kalıp, eğer batırlık adam keşfine giren olsaydı, ol Abu Safiya olurdu dediler. Onun adı Hussam Abu Safiya'dır. Ol Çağı Lukmanı ve Gaza'nın demirgadığındaki Kamal Advan hastahanasının müdürü. Dünya onu hastahananı koruyar ka, oğlunun cınadı namazını okuyar ka, yaralı mahalına da ne atağlarını beceriyar ka, hem de batırgaylık bilen eskerlerin arasına çıkıyar ka gördü. Yani ol tutsak edilip, ölürlüp ya da

0: azatlyktan mahrum edilip, wagşy gynamalara sezewar edilip bilinjekdigini bilýän hem bolsa, näme üçin durmady? Gelin munun jogabyny Kamal Advan hasahanasynyň baş şepagat uýasy Nabil Hamid'den dinleyin. Uzaklı yüce tanıkların hareketi hastahana çodulacaktığını korkuz yerdi. İrden sağıt 6 ya da 7 tevrevünü adamları köşeştirmeye sığınış yerdik. Sonra İsrail'in harbi güçleri ses güçlendiriciler arkalı Doktor Hussam aşak düş deyip gıyırıp başladı. Doktor Hussam bir gazap bilen hastahanadan çıktı ve tanıklara tarap gitti. Doktor Hussam adamlara şol wagtyň özünni ata, dogon, ogul we maşgalanyň agzasy ýaly çemeleşýärdi. Ol mudama hasahanadaky adamlaryň we töwereginäkileriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýardy. Hussam we onuň topary göz öňüne getirmesi kyn bolan şertlerde zähmet çekdi. Israýylyň goşuny ýygy-ýygydan hasahana jaňa diýär. Käte bolsa gitmeten, şifa hastahanasına nämeden bolsak, sana da şeýle ders. Weýrançylyk we gyrgynçylyk diýip haýwat atýardy. Onuň iki raýatlygy bardy. We oňa hastahananı terk etmek üçin bir näçe gezek mümkinçilik berildi. Emma ol aýratynna lukmanlaryň we saglyk işgärleriniň ýetmezçiligi sebäpli galmagy makul bildi. Doktor Hussam çağa lukmanydy. Emma uruş döwründe anesteziolog, reanimasiýa lukmany hökmünde hem işledi we gysgaly nätagly kabul etdi. Israýylyň goşuny 2024-nji ýylyň oktýabrynda Kamal Advan hasahanasyna çözüp, ony gawy astyna aldy. Soňky operasiýalarda ogly İbrahim öldürildi. Munun bilen hem çäklenmän doktorun özü hem yaralandy. Emma bu ýagdaý onuň insanperwer borcuny dowam etdirmegine päsgel bermedi. Doktor Hussam Abu Safiya her bir garanqılığın, zulmün ve zalimliğin karşısında deniz mayağı yalı doğru yolu örközmeğe devam etti. Gazada dine adamlar şehit olmadı. İşleyerka yumurlan hasahanalar ve miyveli şahaları bilen birlikte yakılıp yok edilen ağaçlar hem şehit oldu. Gelin, düğününe şehitlerin kanı olan beylekı var hasahananın şehitlik tarihine ulaq atalıyın. Sene 2024. yılın 21. Martı. İsrail'in batıvalcı rejimi Mart ayının ortalarından başlap atışıgı bet etmek hakkındaki ilalışıgı bozup, Gaza garşy hüjümlerini gaýtadan başlatdy. Şol hüjümleriň ilkinji nişanalarynyň biri hem Palestin-Türkiýe dostluk hasahanasy boldy. Hasahana dinamit bilen doly weýran edildi. Şol hasahana Gazadaky ýeketek onkologiýa hasahanasydy. 2023-nji ýylyň oktýabrynda hüjümler başlanandan köp wagt geçmänkä ol Israýylyň batawalçy güýçleri tarapyndan eýlenip Harvey Stab hükmünle ulanmağa başlandı. Bu hastahana uğrumuz Palestin, yükümüz azatlık şıgarı bilen Gaza insanperver kömök alıp bariyan Mavi Marmara gemisinin hatirasına saklayardı. Şeyle hem ol 2010-cı ilin 31-cı mayına İsrail'in şol gəmə edin hücümünle şehit bulun 9 Türk insanperver kömök meyletiyinin hatirasını yaşadiyardı.
1: Gaza, aşlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

0: Kemali itrabi dokmaçılığın ödülüşü gönüşlerinin birine öz adını verdi. Kemaliye gazenle dokmaçılığı adımlen hem tanılayan ve yüz götürüm pahta yüplüğünden önürleyen dokmaçılığın bu görünüşü, Kemaliye itrabının hakimliğinin yüz tutmağın neticesinde 2023 yılı Türkiye'nin ödülüşü önümlerinin arasına koşuldu. Sivit'te gazenle sözü dokmaçılığa mahsus renkli dik çıdık nağışlarına berleyen attır. Dokmaçılıkta yüplüğün renki esasan hem koyu kızıl ve koyu gök renklerdedir. Emma urunlayan yerine göre benevşi, sarı, kızıl, yaşıl yali renkli yüplükler hem dik çıdık nağışları emele getirilip bilinir. Önümçülük taparına teyekleri torunun görünüşte alınan yüplükler, dokma avzalarının kırasında yerleşen ve yüplüklerin den dartkınlıkta birbirine paralel ve kadere durmağını üpçün ediyen bölüğünü yerleştiriler. Ustatlığı talep ediyen ve elle dokulan dokma taparına avzaların elçek ve ayakçek deyip adlanılan mekanik bölüklerle dokma avzali hareket ettiriler. Önürlün dokma görünüşleri istiğe layıklıkta hına gizetine giyilen koynuklar, günlülük egineşikler, hammam giyimi, yastık taşı, örtüm, taçık ve yağlık yani ölümlerin önümçülüğüne ulanılır. Dokmaçılığın ulanışı yeri hem önümçülükte ulanıcık yüplüğün yumuşak ya da katlığını keskitleyen en esasi faktördür.
1: Türkiye'nin özbolüşlü önümleri.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çağnag anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyanca hoş sağ bolun.

0: Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Blas Türkiye.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зари и Турция.
6: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: Da Türkiye radyo da.
9: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
10: Eter şeye radyo sadburi Türkiye sıkma.
11: Ovada Türkiye ünü radyosu.
12: Ayıç radyo voça Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирда Türkiye овазы.
15: Dipleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye sıday Türkiye.
16: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyo'ya. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danış.